0: acısı bil acem kısı.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Aslında aşk dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış ha yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Bas bağrında sızın olayım, ciğerinde közün olayım. Git beni kime sorarsan sor, Allah'ına kurban olayım. Bırak da ciğerinde közün olayım, bırak da kaderinde yazın olayım, bırak da alnında yazın olayım.

0: Estikçe sarılmış.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: derler ya, ayrılık ölümden beter. Bunu anlatmaya ömür mü yeter? Yiğidin sevdası başında tüter. Yellere düşerse unutma beni. Unutma beni.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: gözü vurgunum.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Mülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Melikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Günaydın. Birinci sayfa programına hoş geldiniz. 6 Temmuz 2026 Pazartesi sabahındayız. Haftanın ilk iş günündeyiz. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri aktaracağız değerli dinleyenler. Programımızın başında ilk durak Ankara olacak. Çünkü Ankara çok önemli misafirlerini ağırlamak için hazır. NATO Devlet Başkanları Zirvesi yarın başlayacak ve 2 gün devam edecek. Bu süre zarfında Ankara'da neredeyse sokağa çıkma yasağı uygulamaları hayata geçmiş durumda. Oteller bölgesi, konvoy geçiş güzergahları, havaalanı yolu ve en kilit noktalarda Ankara'da yaşayan vatandaşlar için zor bir 48 saat başlamış durumda. Kamu çalışanları bu hafta izinli. Tabii zorunlu görevler haricindeki kamu çalışanları izinli olacak. Kırmızı alanlar ve diğer alanlar için vatandaşları uyaracak ekipler de 2 gün boyunca sahada olacak. Yani yolunuz Ankara'ya düşecekse yarın ve diğer gün planlarınızı ertelemeniz gerekecek. Çünkü Ankara'da tabiri caizse kuş bile uçamayacak. Ayrıca biz yayıncılara Rütük'ten de bir uyarı geldi. Bir NATO uyarısı bu Rütük'ten yapılan açıklama. Kamu yararı ve milli güvenlik perspektifinin gözetilmesi, yayınların ölçülü toplumsal hassasiyetler gözetilerek yapılması ve tüm yayınların akışlarını titizlikle takip ediyoruz hatırlatılması yapıldı Radyo Televizyon Üst Kurulu'ndan. Şimdi bir süre idari izinli sayılacak kamu çalışanları, işe gitmeyecekler, evden çıkamayacaklar. Eğer Ankara'nın dışında değillerse evden çıkamayacaklar çünkü tüm yollar trafiğe kapalı olacak neredeyse. Peki özel sektör çalışanları nasıl işe gidecekler? Nasıl ulaşacaklar iş yerlerine? İşe gittiler diyelim. Yemek nerede yiyecekler? Çünkü restoranlar, kafelerde vesaire bu alanlarda kapalı olacak muhtemelen. Onlar da açılmayacak. Bu durum nasıl çözülecek? Ve Ankara'daki vatandaşın tepkisi ne olacak? Merak konusu. Hastane ve özel durumlarda da sıkıntı yaşanmaması adına önemli tedbirlerin alındığını İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Elbette NATO Liderler Zirvesi'nde neler yaşanacak, hangi konular ele alınacak programımızda bu hafta boyunca sizlere aktarmaya çalışacağız. Birinci sayfa programına hoş geldiniz efendim.

Evet, programımıza başladık. Sıcak gelişmeler, detay haberlerini sizlere aktaracağız programımızın başından itibaren. Süremiz yettiğince Amerika Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları var. NATO Liderler Zirvesi için geleceği Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ile de bir araya gelecek. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Donald Trump. Öte yandan Trump'ın kullanacağı konvoydaki araçlar da Ankara'ya getirildi deniliyor. Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisinden alınan bilgiye göre Amerika Başkanı Trump'ın programı da belli oldu. Beyaz Saray yetkilisiyle yapılan açıklamada Salı günü, yani yarın öğleden sonra Ankara'ya iniş yapması bekleniyor Amerika Başkanı Donald Trump'ın ve burada Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılanması bekleniyor Donald Trump'ın ve yarın akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı ikili görüşme öncesinde resmi karşılama töreni ve tören kıtasını selamlama programına katılması bekleniyor Donald Trump'ın. NATO Liderler Zirvesi kapsamında çarşamba günü ise bir akşam yemeği tertip edilecek deniliyor. Çarşamba günü öğleden sonra ise resmi karşılamalar ve aile fotoğrafının çekilmesi gündemde olacak. Ayrıca çarşamba akşamı da Amerika Başkanı Donald Trump'ın Amerika'ya dönmesi bekleniyor değerli dinleyenler. Fransa, değişen Avrupa güvenlik ortamında Türkiye ile ittifak arayışına girdi. Paris ve Ankara arasındaki yakınlaşma, Amerika'nın Avrupa'dan çekilmesiyle oluşan yeni denge etrafında şekilleniyor denilmiş. Savunma sanayinde olası işbirliği ve SAMP/T hava savunma sistemleri satışı ilişkilerde yeni bir sayfa açılacağı iddiasını gündeme getirdi. Macron'un Türkiye'nin SAMP/T konusundaki taleplerinin karşılanması için çalışma yürütülmesi talimatı verdiği öne sürüldü. Emmanuel Macron'un Fransa Devlet Başkanı'nın Amerika'dan umudu kestikten sonra yöneldiği ülkenin Türkiye olduğu ele alınmış haberin içeriğinde değerli dinleyenler.

0: yar benden.
1: Bir tiyatro duayeni, önemli bir üstad, usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti. Tiyatronun usta ismi Zihni Göktay, kaldırıldı hastanede hayatını kaybetti. 80 yaşındaydı Göktay, bir süredir bakım evinde yaşıyordu ve Göktay'ın ölüm haberini Nedim Saban duyurmuştu. Tiyatrocu Nedim Saban, usta oyuncunun hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındığını sosyal medya hesabından duyurdu ve dua istedi. Maltepe Hastanesi'nde yoğun bakımdan iyi haberler bekliyoruz sözleriyle duyurmuştu Nedim Saban. Yapılan tüm müdahaleye rağmen 80 yaşındaki tiyatronun usta ismi duayeni Zihni Göktay hastanede hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz ve devam edeceğiz programımıza.
2: Bir Ramazan programıydı. O zaman da İstanbul televizyonu da açılmamıştı. Teknik Üniversitesi'nin stüdyolarında çekiyorduk. Geçmiş zaman olur ki diye bir şey, Ramazan programı. Oradan para, o parayla bir de gece yarısı 2'de teslim ettiler parayı. Ben oradan o para cebimde, ben Taksim Meydanı'ndan gelip de o zaman Fatih'te oturuyordum. Bir araba arayıp da bulup da binen önce o parayla birlikte, para dediğimde yani 7.000 lira para. Ondan evlendim ben. Dedim borç yapmadan evlenebileceğim. Çünkü ben borçtan çok korkardım ben. Halbuki ondan sonra ne taksitlere girdim de başka. Ankara'dayken çok sıkıntı çektim. Tek başımayım. Buradan gurbette ilk evin erkek çocuğu bir tek benim. Ablam var ama yani dayanak olan benim yani, evde yardımcı olacak olan. Parasız kaldığım dönemler oldu. Bana rahmetli babam dedi ki, bu dünyada 3 şeyi çok seveceksin dedi. Mutlu olursun dedi. Nedir dedim, işini, eşini, aşını iyi seçeceksin dedi. Hakikaten bu çok doğruymuş yani. Eşimi seçtim. 46 yıllık evliydim. İşimi de seçmiş oldum. İkisini seçince istediğimiz aşını da seçiyorsun. O günleri böyle ah ne kafama, keşke biraz gayret etseydim de şöyle olsaydı böyle olsaydı demedim. Keşke lafını kullanmadım o konuda. Çok zor şartlar altında yaşadım. Ev kiramı ödeyemediğim zaman oldu. Evimden çıkarıldığım zamanlar oldu filan ama benim mesleğimi seviyorum ben de. Benim mesleğimin şeysi bu. Türkiye'de tiyatrocu böyle yani. Halen de öyledir yani. Halen de öyle. O bakımdan dönüm noktam olarak pişman olmadım. Keşke demeyeceğim yer orasıydı. Aydın Dörmen'in bana Lüküs Hayat'taki çok istediğim rolü tevdi etmesiyle bu rolü sen oynarsın. Ben de istiyorum Aydın abi dedim.
3: Apartman yoksa eğer halin yaman, nikel kübik mobilyalar, duvarda yağlı boyalar, iki tane otomobil, biri açık biri değil, aşk uşak hizmetçiler.

0: Uludağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi'ne gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir bir bakım servisi, sanayi sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 19 57. Burak Demirtaş, 0507 600 13 89. Çekici hizmeti ve yol yardımı iletişim Ali Demirtaş, 0542 798 04 95.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 66 40, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 845 40 66, Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6, telefon 0544 813 40 66, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Sıcak gelişmeleri, detay haberleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. İstanbul, Şile'de yoğun dalga ve akıntı nedeniyle alınan tedbirlere rağmen iki ayrı noktada denize giren 3 kişi akıntıya kapıldı. Suda boğulan 24 yaşındaki Ahmetcan Yavuz'la İsa Bodur'un cansız bedenlerine ulaşıldı. Kayıp bir kişi ise arama çalışmaları sürüyor. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri drone'la havadan görüntülendi denilmiş. Gece boyunca çalışmalara ara verildiği ve çalışmaların sabah saatlerinden itibaren tekrar başladığını hatırlatalım. İran'dan ard arda tansiyonu yükselten açıklamalar deniliyor. Amerika arabuluculuğunda varılan çerçeve anlaşması kapsamında Lübnan'ın güneyinde belirlenen iki pilot bölgede kontrolü Lübnan ordusuna devretmesi beklenen İsrail'in bölgeden çekilmesinin 3 haftayı bulabileceği öne sürülmüştü. Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine topçu saldırısı düzenledi. İran'ın Çin Büyükelçisi Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden kesinlikle hizmet bedeli alacaklarını açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanma Komutanı Amerika ve İsrail'e yönelik ilahi ceza uyarısında da bulunmuş. Değerli dinleyenler, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz henüz normale dönmüş durumda değil. Ankara'da NATO zirvesine geri sayım dikkat çeken anlar deniliyor. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde yaklaşık 56 bin güvenlik personeliyle asayiş ve trafik denetimlerinin sıkılaştırıldığını söyleyebiliriz. Programımızın başında aktardık. Zirve kapsamında gösteri uçuşu yapacak olan Türk Yıldızları ise Ankara semalarında son provasını gerçekleştirdi. Türk Yıldızları'nın Beştepe üzerindeki son provasının görüntülerine ve videosuna da yer verilmiş haberin içeriğinde değerli dinleyenler.

devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Ankara Valiliği'nden kumanya açıklaması deniliyor. Ankara Valiliği, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında görev yapan personele dağıtılan kumanyaların tüketilmesinin ardından rahatsızlık hissi bildiren 4 personelin tedbir amacıyla hastaneye sevk edildiğini, yapılan muayenede zehirlenme bulgusuna rastlanılmadığını açıklamış. Değerli dinleyenler, tüm Türkiye 48 saatte gezilebilecek, bakan tarih verdi deniliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2028 yılına kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayısının 11'den 27'ye yükseltileceğini belirterek, 2053 yılında da ülkemizin dört bir yanını hızlı tren hatlarıyla birleştirerek 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz ifadelerini kullanmış. Değerli dinleyenler, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri hafta sonu gerçekleşti. Başpehlivanlığı Feyzullah Aktürk'ü mağlup eden Erkan Taş kazandı ve Erkan Taş'ın galibiyet sevincini içeren fotoğrafına yer verilmiş değerli dinleyenler. 16 ilde dev operasyon deniliyor. 10 milyar 166 milyonluk para hareketliliği tespit edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapılmış. 16 ilde 22 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 10 milyar 166 milyon TL hesap hareketliliği bulunan 228 şüphelinin yakalandığı belirtilmiş. Bu iller Tekirdağ, Kırklareli, Iğdır ve Aydın olmak üzere Antalya, Gaziantep, Şırnak, Afyonkarahisar, Ordu, Kilis, Malatya, Ankara, Diyarbakır, Edirne, Kocaeli ve Manisa olarak sıralanmış. Operasyon yapılan iller sıralanmış haberin içeriğinde değerli dinleyenler.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Amerika Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi için geleceği Ankara'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ile bir araya gelecek. Diğer yandan Trump'ın kullanacağı konvoydaki araçların Ankara'ya getirildiği belirtilmiş değerli dinleyenler. Haber başlıkları, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürelim. Adalet Bakanlığı İzmir'de şezlong nedeniyle çıkan kavgada bir kişinin gözaltına alındığını duyurmuş. Neymar, Brezilya milli takımına veda etti. 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e 2-1 mağlup olan Brezilya'da Neymar milli takıma veda etti ve Brezilya'da kupanın dışında kaldı. FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'te Brezilya'yı 2-1 mağlup etmişti ve çeyrek finale yükselmişti değerli dinleyenler. Otomobil takla atarak şarampole uçtu, 3 yaralı deniliyor. Yeni transferler Trabzon'a geldi. Trabzonspor, Ruslan Malinovski'nin ardından yeni transferlerinden bir ismi daha Trabzon'a getirdi. Bordo Mavililerin bonservis bedeliyle kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri olarak gösterilen Portekizli kanat oyuncusu Saviola yeni sezon hazırlıkları öncesinde Trabzon'a geldi deniliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başpehlivanlık ünvanını kazanan Erkan Taş'ı tebrik etti denilmiş. Dünya cümle oyuncular Brezilya-Norveç maçını izledi deniliyor. Ankara Valiliğinden kumanya açıklaması haber başlıklarıydı.

Evet, az sonra gazetelerimize göz atacağız. Gazetelerimizdeki birinci sayfa haberlerini, manşet haberlerini sizlere aktaracağız. Beşiktaş, İlhan Fakalı'yı transfer etti deniliyor. Şırnak'ta etkinlik dönüşü korkunç kaza. Şile'de ölüm haberleri peş peşe geldi. İstanbul Şile'de yoğun dalga ve akıntı nedeniyle kaymakamlığın ilan ettiği denize girme yasağına rağmen acı haberler ard arda geldi. İki farklı plajda dev dalgalara kapılan 3 gençten Ahmetcan Yavuz'un cansız bedenine ulaşıldı. Denizde kaybolan İsa Bodur ve Umut Gümüş'ü bulmak için havadan ve karadan zamanla yarış başladı denilmiş değerli dinleyenler. NATO zirvesi öncesinde Türkiye-Fransa hattında Samp-T iddiası deniliyor. 665. Kırkpınar yağlı güreşlerini Erkan Taş kazandı. Formula 1 Britanya Grand Prix'sini Charles Leclerc kazandı deniliyor. Adıyaman'da korkutan deprem denilmiş. AFAD Adıyaman'ın Sincik ilçesinde dün akşam saat 18.24'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 10.83 kilometre olarak belirtilmiş. İletişim Başkanlığından geleceğin mührü paylaşımı deniliyor. Çin'de sağanak yağış sele neden oldu. Aşırı yağışlardan dolayı yaşanan sellerde 5 kişinin hayatını kaybettiği aktarılmış değerli dinleyenler.

0: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
2: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
1: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
1: Akdağ Madeni'nde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
2: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312, 0536 715 88 77. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 11 53 0536 671 11 53.
3: Reklamları dinlediniz.

Ha, bakalım. İktidarın Ankara'daki NATO zirvesini erken seçim için kullanabileceği belirtiliyor. Gövde gösterisi denilmiş. 36. NATO Liderler Zirvesi için üye 31 ülkenin liderleri ve bakanları bugünden itibaren Ankara'ya gelmeye başlayacak. Ayrıca NATO dışındaki ülkelerden de katılım sağlanacak. Amerika Başkanı Donald Trump'ın zirve ve katılımının resmi ziyarete çevrilmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Başkent'te verilecek fotoğraflarla Amerikan Büyükelçisi Barack'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağladıklarını söylediği meşruiyetin pekişeceği vurgulanıyor. Zirvenin iktidara gövde gösterisi yapma fırsatı sunacağı, bu durumda yıl sonuna kadar bir erken seçimin gündeme gelebileceği değerlendirilmesi yapılıyor denilmiş. Batu Bozkürk'ün haberi 3. sayfaya taşınmış değerli dinleyenler. Gazetecilere gözdağı deniliyor. Zirve öncesi yeni gözaltı dalgası, Ankara'da başlayacak olan NATO zirvesi öncesi yapılan yeni dalga operasyonla İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Antalya, Bursa ve Çanakkale'de 46 kişi gözaltına alındı. Aralarında gazeteci, akademisyen ve avukatların da bulunduğu gözaltılar tepki çekti deniliyor. Kulislerde yeni partinin konuşulduğu CHP'de her iki kanatta da önümüzdeki 10 güne işaret ediliyor. Sokak adım bekliyor. Göktaş ve İmamoğlu'na ziyaret. CHP'de mutlak buttan kararı sonrası yeni parti tartışmaları hızlanmış durumda değerli dinleyenler. Aynı güne 3 duruşma, gözler savunma kısıtlamasına tepki gösteren Ekrem İmamoğlu'nda denilmiş. Diyetisyenler atama bekliyor. Tercihlere ekonomik kriz kıskacı haber başlıklarıydı Cumhuriyet Gazetesi'nde.

Peki devam ediyoruz. Bir diğer gazetemize göz atacağız. Türkiye Gazetesi'ne. Türkiye Gazetesi'nin birinci sayfasında manşette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer alıyor. Dünyanın merkezi Ankara denilmiş. Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılacak 32 ülke liderinin yanı sıra 100 bakanın katılacağı NATO zirvesinde ittifakın yeni rotası çözülecek deniliyor. NATO güçlenecek denilmiş, kritik rol Türkiye'nin deniliyor. Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki krizler, savunma harcamaları ve yapay zeka destekli güvenlik politikaları Ankara'da masaya yatırılacak. Türkiye'de güçlü savunma sanayi, jeopolitik konumu ve diplomatik ağırlığıyla NATO'nun geleceğine yön veren stratejik aktörlerden biri olacak denilmiş. Dünyanın merkezi Ankara'da deniliyor Türkiye Gazetesi. Manşette bu haber yer alıyor. Bu haberin hemen yanında 6. bilim seferi deniliyor. Türk ekibi kutupta okyanusu tarıyor denilmiş. Bu haberin altında İsrail'in kuşatmasını çelik kubbe kıracak denilmiş. Türkiye tehdidi yıllar önce fark etti. Çelik kubbe kıracak deniliyor. Türkiye'nin çelik kubbesine yer verilmiş. Kültür yolu, lezzet yolu deniliyor. Kültür yolu festivalleri lezzet noktası projesiyle şehirlerin gastronomi mirasını vitrine taşıyor denilmiş. 9 ilde 384 restoran ve yerel işletmeyi kapsayan proje, yerel lezzetleri tanıtarak gastronomi turizmine katkı sağlıyor denilmiş. Partiyi ben yönetirim, Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var. Bağdat'tan destek, PKK defteri kapanıyor. Dünya Kupası arenaya döndü, Suriyeliler akın akın evine dönüyor. Gazze'li çocuklardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür. Taş gibi baş pehlivan tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri finalinde Feyzullah Aktaş'ı alt eden Sinoplu baş pehlivan Erkan Taş ilk defa altın kemerin sahibi oldu denilmiş. Türkiye Gazetesi'nden aktaracaklarımız bu kadar.

0: Süzgen İnşaat Malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde yurtta hava durumuna göz atacağız. Vedamızı gerçekleştireceğiz. Daha sonra değerli dinleyenler, bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak? Detayları aktaralım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki günlük tahmine baktığımızda yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney iç ve doğu kesimlerinin bugün parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar, Tokat ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmekte. Yağışların bugün sabah saatlerinden sonra Samsun'un doğu ilçeleriyle Ordu ve Giresun çevrelerinde ve bugün öğleden sonra Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor denilmiş. Hava sıcaklığı ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmekte. Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Bugün öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağış uyarısı yapılmış Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından değerli dinleyenler. 6 Temmuz 2026 Pazartesi haftanın ilk iş gününde sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 7 Temmuz Salı sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeni'nde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeni'nde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Bozok Spor Kulübü Genel Kurulu'nda yeni yönetim oluşturulamayınca kayyuma devredildi. Kulüp As Başkanı Mustafa Babayiğit 2025-2026 sezonu gelir ve gider tablosunu üyelerle paylaştı. Gelir ve giderler toplamı 127 milyon 800 bin lira oldu. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, SMA ve DMD hastası çocuklar yararına düzenlenen destek konserinde sahne aldı. Konser, çocukların tedavi süreçlerine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi. Halk yoğun ilgi gösterdi. 74 yaşındaki Satı Alp Yıldız, 2013'te vefat eden eşi Hacı Duran Alp Yıldız'ın yaklaşık 3000 kitaptan oluşan kitaplığını köyünde özenle koruyor, bakımını yapıyor ve emaneti oğluna bırakmayı planlıyor. ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya salı günü iniş yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüp resmi törenlere katılacak. Ardından zirve çalışmaları ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Manisa'da 30 yaşındaki İlayda T. şüpheli şekilde 5. kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Sağlık ekipleri müdahale etti ancak hastanede hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 83 kuruştan, gram altın ise 6.320, 3 lira 43 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Norveç, Erling Haaland'ın 79 ve 90. dakikalardaki golleriyle Brezilya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Beşiktaş, Salih Özcan'la 3 yıllık anlaşma yaptı. Milli futbolcu Perşembe İstanbul'a gelerek transferi tamamlayacak.
1: Hava durumu.
2: Yozgat bugün parçalı bulutlu ve en yüksek sıcaklık 22 derece. Sorgun bugün parçalı bulutlu, aralıklı bulutlar hakim ve en yüksek sıcaklık 22 derece. Sarıkaya bugün parçalı bulutlu, aralıklı bulutlar var ve en yüksek sıcaklık 18 derece. Akdağ Madeni bugün parçalı bulutlu, aralıklı bulutlar eşliğinde en yüksek sıcaklık 18 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533-684-8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın Sesi, Oğuz FM.

0: Günaydın efendim. Selamlar, sevgiler, merhabalar. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkese sabahlar, hayırlı haftalar olsun. Herkes iyidir umarım. Bugün 6 Temmuz 2026 günlerden pazartesi. Pazarın ertesi. Keyifli, güzel bir hafta. Bereketli, sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir hafta diliyorum hepimiz için. Evet, saatlerimiz 12'yi gösterinceye değin yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. WhatsApp aracılığıyla da iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları 0530-034-66-66 aracılığıyla bizlere ulaştırabiliyorsunuz. Erdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla buradayız. Evlenecekler, evini yenileyecekler, çeyize ihtiyacı olan gençler çıkın çıkın gelin. Erdicim Alışveriş Merkezi, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'nin de hizmetinizde. Perdicim Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilir. Buradan ayrıntılı bilgi alabilir. Kampanyalarımız hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Evet, 0530-034-66-66 istek hattımız. Başladık, hoş geldiniz.
1: Ay yavaş.
0: Ay yavaş yavaş. Küçük yürü. Ufak yürü, toz kaldırma.
1: Günaydın. Evet, başlayalım. Avcı.

0: 0534 036 66 66 istek hattımız, gönlümüzden geçen, dinlemek istediğiniz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabileceğinizi de hatırlatalım. Herkese günaydınlar, hayırlı işler çalışanlara, evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında bizleri takip eden dostlara saygılar, selamlar olsun. Kahvaltılar hazır mı? Ben bu saat oluyor, uyanmıyorsunuz. 11'den sonra kahvaltı sofrası geliyor bana ya. Kim bakayım WhatsApp'ı, kim var? Kimi göreceğim bakalım. Yok mu bir çay falan demleyen bir bardak şuraya?
1: Olmaz efendim.
0: Olmadı mı daha?

0: Dizim su kaynamadı daha. Demlenmedi. Bırak suyu, su daha yeni koyduk. Genelde bu saatte hafta içi şey oluyor. Yeni su çekmiş oluyoruz. Demlemiş suyunu çekmiş oluyoruz.
1: Genel oluyor.
0: En azından daha yakın mesafe. Günaydın Eymen Sorgun. Bak adam yola çıkmış. Adam yolda. Kahvaltı ne ki?
2: Günaydın Oğuz efendim. Günaydın dinleyicileri.
0: Günaydın.
2: Sorgun'dan, Eymen Oto Yıkama'dan herkese hayırlı sabahlar, hayırlı işler diliyorum.
0: Yolunuz, bahtınız açık olsun, selametle gidin inşallah. Bak, çalışkan insan belli. Çalışkan insan kendini belli ediyor. Maşallah, hayırlı işler, bol kazançlar. Tekkiyi bekleyen çorbayı içer.

Seni nasıl anlatayım, kelimeler düğüm düğüm, akıl almaz, dilin dönmez, bu can senden vazgeçemez. Omzumda sevda yükü, hıçkırıkla dolu dolu gözlerime. Sor kendini, bir kapanır, bir damla yaş, bir kapanır.

beni sorar. Yaşananlar unutulmaz hatıralar. Sessiz film gece susar. Karanlık lal gözlerimde nemli nemli bir hal. Gözlerimin dilimi bağır bir kapanır.

0: kapanır bir damla.
1: Perdeci Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
2: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deutz traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deutz far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
3: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve Oğulları. Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0540 744-772-1595 0544-772-1595.
4: Değerli halkımız, kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönen teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı, darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönen Teknik, Alperen Caddesi, Vitrin Kafe karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönel 0535 822 32 00 0535 822 32.

0: Kenan Yöndemli 0544 399 86 66, Mustafa Yöndemli 0533 616 94 04. Sağlam temeller Topaloğlu Hafriyat'la başlar.
1: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi. Her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform mincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi. Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan. 0544 772 3004 0544 772 3004.
2: Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Kamyon, tır, kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması ve Vebosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız her şey. Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Harun, Baki ve Dursun Arslan. Adres: Sanayi Sitesi Orta Göbek, numara 30, Sorgun. İletişim: 0554 529 45 61. 0554 529 45 61.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz Tumuz ile Mehmet Emin Karakız Kasabası Sorgun'dan aramızda. Selamünaleyküm abla Yozgat Sorgun Karakız Kasabası'ndan Mehmet Arslan. Arslan konağındayız. Almanya'dan gelen kuzenim ve eniştem için İbrahim Tatlıses'ten Sürme Çekmiş Gözlerini istiyorum abla demiş. Şu an kahvaltı başında sizi dinliyoruz radyoda abla. Aç aç bakayım, video çek şarkıya. Göreyim bir sofrayı size. Afiyet olsun. Bir çay da bana koyun şöyle radyonun yanına. Nuray Hanım aramızda, günaydın. Nalan'cığım hayırlı yayınlar canım, kolay gelsin. Musa Eroğlu'ndan Yare Söyleme isterim demiş. Günaydınlar. Emine Çivdem Çandır'dan burada. Günaydın Nalan Hanım, kolay gelsin. Ferdi Tayfur'dan Sen Mutlusun parçasını çalabilir misin? Hemen aldım listeye. Hoş geldiniz Çandır'ımıza da, selamlar olsun.
5: Yozgat'ın sesi.
6: Sürme çekmiş gözler.

0: masa ne masa maşallah. Afiyet bal şeker olsun, şifa olsun yiyenlere inşallah kardeşlerim. Videomuz geldi, çayımız da hazır. Şuradan ben bir bandırsaydım o menemen miydi o? Orada menemen mi var onun? Oo, lavaş var. Dur şuradan kıyından hemen bandırayım. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Zekeriya abi aramızda.
1: Merhabalar, merhabalar Nalan Hanım.
0: Merhabalar efendim.
1: Ben sorgun dolmuşçularının Zekeriya abi. Öncelikle kolay gelsin
0: abi,
1: diyoruz.
0: Abi baş aşağı çevirdim diyoruz. Beni, baş aşağı döndüm.
1: Günaydınız.
0: Ya. Ters bakıyorum şu an.
1: En güzel günler sizin olsun.
0: Abi nasıl video çekiyorum ben?
1: Nasılsınız, iyi misiniz Nalan Hanım?
0: Ters görüyorum şu an. Görüntü aşağı yukarı.
1: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Evet, Allah iyilik versin de. Beğendikteyiz, beğendikten çıkıyoruz bugün.
0: Abi ters, tersten görüyorum her yeri.
1: Ama güzel.
0: Abi düz tutsana telefonu.
1: Terminal beğendik. Çarşı, sanayi ve hastane çalışıyoruz. İsteğimize gelelim Nalan Hanım.
0: Tamam abi.
1: Biz yine bir Yozgat sürmelisi alabiliriz. Bu parçamız öncelikle siz Oğuz FM çalışanlarına gelsin. Ve bütün sorgun dolmuş arkadaşlarımıza ve şoför kardeşlerimize, tabii ki şoför Nalan'a da gelsin.
0: Eyvallah abi.
1: Sarıkaya, Çayıralan, Akta ve sorgunumuza gelsin. Sorgun sanayi esnaflarına ve çarşı esnaflarına gelsin efendim.
0: Hayırlı işler
1: Petlas
0: olsun.
1: Murat size de gelsin.
0: Petlas Murat abi hayırlı evet. İşler abi. Lastikleri yenileyelim.
1: Şu anda hareket
0: abi.
1: Halindeyiz. Saygıdeğer müşterilerimize de gelsin. Burası beğendik çıkışı. Işıklara yakalandık. Ve güzel bayraklarımız, şanlı bayraklarımız sallanıyor.
0: Evet.
1: Her daim sallansın, inmesin inşallah.
0: Traktörler gidiyor.
1: Kolay gelsin Nalan Hanım. İyi ki varsınız.
0: Eyvallah abi.
1: Seviliyorsunuz. Sorgun sizi çok seviyor.
0: Siz de efendim
1: seviyorsunuz.
0: Eyvallah abicim, hayırlı işler. Niye o telefonu öyle çapraz tuttun onu anlamadım. Böyle yandan baktım sana hep. Valla seçemiyorum da öyle olduğu zaman nerede olduğunuzu. Bak söylemesem beğendik deyim diye. Ben bilemeyeceğim yani neresi burası. Yare söyleme. Ferdi'cim alışveriş merkezi katkılarıyla Musa Eroğlu yayında. Ardından Ferdi Tayfur sen mutlusun. Selahattin Bölük kaptım bir tane sorgundan. Yozgat sürmelisi, çay da benim, ben hemen de benim.
2: Ferdi'cim alışveriş merkezi katkılarıyla şoför Nalan yayın.

0: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
1: Taşın sanata dönüştüğü adres Doğan Mermer ve Granit. Mermer mezar, granit mezar, basamak, küpeşte mermeri, mutfak tezgahı ve binalarınız için anahtar teslimi tüm mermer, granit işleriniz bize emanet. Ayrıca kampanyamız devam ediyor. 5 santimlik mermerden mezar yaptırana 10.000 TL değerinde 3D rölyef işleme ücretsiz. 3 santimlik mermerden mezar yaptırana 5.000 TL değerinde 2D boyutlu işleme ücretsiz. Ucuz işi pahalıya yaptırmayın. Kaliteli işi biz ucuza yapalım. Doğan Mermer ve Granit, Sarıkaya'da mermerde yükselen değer. Atasanayi sitesi B blok No 1 Sarıkaya, Erdinç Dursun 0539 671 1510, Ahmet Emin Dursun 0539 304 8096.
0: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
2: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğim sumuzuyla Zekeriya abi dayanamamış, bir şey yapmış. Ses kaydı. Bakayım.
3: Bayrakların hepsi de görünsün diye çap tuttum Nalan Hanım. Bayraklarımızın hepsi görünsün diye.
2: Tamamını
3: kusura bakma.
2: Almak için. Anladım. Bayrakları gördüm sadece zaten. Tanıyamadım beğendik kavşağını.
4: Köşeler sızıp kalırsam, el tanımasa da sen tanır mısın? Bir gün bir köşede sızıp kalırsam, el tanımasa da sen tanır mısın? Sorsalar sana kimdir bu diye,

yaptıkların yetmezmiş gibi. Gidip başkasına yar olan sensin. Sanki yaptıkların yetmezmiş gibi. Gidip başkasına yar olan sensin.

0: Erdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz. Tüm hızıyla ilaç, yatak, baza, başlık çeşitleri. Evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri. Her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri. Evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri. Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka. Erdecim Alışveriş Merkezi'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak Akdağ Madeninde hizmetinizdeyiz. Günaydın Nalan abla, Çandır'dan Hulusi ben. Senden ricam Hava Öğüt'ten Yokluk Belası parçasını çalarsan sevinirim. Teşekkürler, kolay gelsin demiş. Biz teşekkür ederiz, aldık biz de. Yozgat Sürmelisi Selahattin Bölük yayında.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Erdecim Alışveriş Merkezi katkılarında şoför Nalan yayında.

0: Yozgat Kadışehir'inde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehir'inde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 04 45. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8 A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38. Yusuf Akyüz 0542 451 10 45. Adres Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
2: Reklamları dinlediniz.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Evet, Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla. Hüseyin Kozkar'ımızda Barak Kader Gemisi. Ankaralı Turgut'tan diyor istiyorum Oğuz efem dinleyenlerine gelsin. Teşekkürler Nane Hanım. Biz teşekkür ederiz efem. Hoş geldiniz. Hulusi Akar Almanya'dan aramızda kahvemi içiyorum. Telefonda gözlerim dolu, duyguluyum. Telefonda video izliyorum diyor galiba. Bir de el sallamış. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hani istek Hulusi abi, istek yazmamışsın. Bir Barak dinleyeceğiz şimdi. Hüseyin Kozkan'ın seçimiyle mekanlarımıza konuk olacak. Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla birlikte izledik. İdaş, yatak, baza, başlık çeşitleri evlerimize hava katacak. Birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri. Her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri evlerimizi şımartacak. Aksesuar çeşitleri. Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri. Çeyiz setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürünme marka. Perdeciğim Alışveriş Merkezi'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak Akdağ Madeni'ndeyiz. Perdeciğim Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilirsiniz. Ankaralı Turgut yayında.

0: biraz hareket, nerede hareket orada bereket demişler. Hulusi abi hoş geldin, günaydın.
1: Hadi programlar, günaydın. Aleykümselam. İyisinizdir inşallah.
0: Elhamdülillah, siz nasılsınız? Yarama
1: durum yoktur.
0: Elhamdülillah, siz nasılsınız?
1: Çok şükür biz de iyiyiz.
0: Allah iyilik İzin sağlık versin
1: çekiliyor.
0: İnşallah.
1: Yavaş yavaş şu an dizinin yolcuları başladı. İnşallah kazasız belasız gidip gelmek nasip etsin gurbetçi kardeşlerimize.
0: Yolları açık olsun.
1: Anamasını kavuşsunlar ailelerine, geri tekrar dönmek nasip etsin.
0: Amin amin. Bunda inşallah.
1: Torunum Aras'ın doğum günü var. Onun için istiyorum isteğe. Hoş geldin benim canım, hoş geldin. Kinay Ballı söylüyor. Yoksa da bundan bulamazsan başkasına bakabilirsin yani. Size bırakıyorum. Bütün Oğuz'un dinleyicilerine geçsin. Bütün Kadıgüllü köy halkına geçsin. Sarıkaya'da. Ablam Zeynep Efe'ye geçsin. Satı yeğenime geçsin. Ayşe yeğenime geçsin. Hatice yeğenime geçsin. Bütün bizi sevenlere geçsin. Sağlıklı, sıhhatli bütün Akar ailesine, Özbolat ailesine geçsin bu arada da.
0: Tamam.
1: Herkese bol bol selamlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, hoşçakalın. Nalan Hanım'ı dinlemeye devam.
0: Eyvallah. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz sizi. Nice mutlu yıllara sağlık, saat afiyetle inşallah. Eymen Sorgun'dan aramızda. Benim istek gelmedi Nalan Hanım dün. Nasıl, sen ne istemiştin ki?
2: Nalan Hanım.
0: Bakayım.
2: Tekkeyi bekleyen çorba içer, doğru söylüyorsunuz.
0: O kadar. Ha.
2: Rızık erken dağılır. Oğuz Efendi dinleyicileri.
0: Aynen.
2: Bu üçüncü araç. Allah'a şükür.
0: Kolay gelsin. Eynanızı
2: yıkama Sorgun'da. Sevgiler efendim.
0: Kolay
2: Hüseyin
0: gelsin.
2: Kağıt da bir parça çal da iştahlı çalışalım Nalan Hanım.
0: Hüseyin Kağıt.
2: Rica ediyorum, kolay gelsin.
0: Bunu görmemişim. Bunu görmemişim. Şey yapalım. Hulusi abinin parçasının peşine yapalım. İkinci videoyu görmedim.

Oğuz Efem reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koçcağız Köyü, Sarıkaya, iletişim Muhammed Çınar 0541 853 6640 0541 853 6640.

0: Burası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Schaefer züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Schaefer mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
1: Yıldızı Moto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızı Moto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 4433 0538 311 4433.
0: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembayeliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe alüminyum sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok numara 14 Sarıkaya, Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
3: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.

0: Üstüyle büyüyen Akücüm akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın toptan ve perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580. Ümit Çakır 0537 679 74 96.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
3: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
4: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

0: kıymetim.
1: Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla devam ediyor birlikteliğin üstüm hızıyla. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, canım, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajenteliğinde sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunuyor. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı, satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekliyoruz arkadaşlar. Nevzat Şener Bulvarı İş Bank ve Deniz Bank yanı Sarıkaya'dayız. 0543-772-1026'dan bizlerle iletişime geçebilirsiniz. İyi yayınlar Nalan abacığım. Ben Çekerek'ten Serdar Erol, Engin Nurşani'den aldım elime kalemi parçasını istiyorum. Bu parça Akın Betontaş Ocağı'nda çalışmakta olan bizlere gelsin. Abla bir de Sorgun Kömür Ocağı'nda çalışmakta olan Alpay Düşünceli kardeşime armağan ediyorum. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz Serdar. Hoş geldin. Günaydın. Hayırlı yayınlar abayım. Varsa Ahmet Aslan'dan Şu Dağlarda Kar Olsaydım Alabilir Miyim? Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Eyvallah, teşekkürler, hoş geldiniz. Dağlardaki karlar bile erimişti ya. Neşet Ertaş'tan Sen Benimsin Ben Senin, onu başka bir günaydın demiş sonra. Ne demek? Hatice Peker Baba Yağmur Köyü Sarıkaya'dan günaydın Nale Hanım, ben İbrahim Erkal'dan Sen Benimsin Sen Bana Lazımsın türküsünü istiyorum. Bir de demiş, bir de. Ha, iki tane istedim, olur. Hoş geldin Sarıkaya Baba Yağmur köyümüze de selamlar olsun.

0: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957, Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 21 06. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgu Şubesi 0544 838 9720. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
3: Reklamları dinlediniz.

Yaz Kur'an kursları açılmış çocuklarımıza, Allah zihin açıklığı versin inşallah demiş Kazım Karabay Sarıkaya'dan. Dilara Market'ten herkese hayırlı günler dilerim. Ben Kazım Karabay, Samet kardeşler, Sıla Şahin Ay Ay parçasını istiyorum size ve Oğuz FM dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Hemen gönderelim, aldım biz de, yemiş geldi. Günaydın Nalan Hanım, ben Baba Yağmur'dan Firuze. Firuze hoş geldin. İntizardan Gelincik parçasını istiyorum. Eşim Adil Esen, kendim ve size gelsin, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederim Baba Yağmur'umuzdan. Firuze'mize de aldım listeye parçanı, hoş geldin. Büşra Damla Sarıkaya'dan aramızda, iyi yayınlar Nalan Hanım. Bir haftadır, ha, değil mi? Özleştik bir haftadır. Büşra Damla, sizden Gökhan Güney'den Candan Sevmeli parçasını rica ediyoruz. İyi günler diliyorum demiş. Büşra hoş geldiniz, Allah ayırmasın. Şimdi önce şöyle yapayım, Samet kardeşlerden bir Ay Ay gelsin. Peşine intizar yapalım. Gelincik gelsin. Sonra bir İbrahim Erkal sözüm var listemizde. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla.

0: Bir kuş koydum göğsünün sol köşesine. Öyle yalanlarla kandır ki onu. Öyle yalanlarla. Uçmasın bu dünyanın sahte gerçekleri. Belki sakinleşir bu yer küre. Biter sevgi kısırı insanlar. Bulanmadan masumiyeti gökyüzüne. Çocuk olup gel benimle.
1: Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla bir yandan isteklerimiz, mesajlarımız da ulaşmaya devam ediyor. 0530 34 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bize ulaştırabilir dinleyenlerimiz. Selamlar abla, kolay gelsin. Emrah Tezcan'dan Ana Böyle Kader Mi Olur parçasını halam Fikriye Sancaktar, dayım Halil Sancaktar'a, sana ve bana gelsin. Teşekkürler demiş Yasin. Ali Kayseri'den aramızda. Nalan abicim selamünaleyküm, keyifli yayınların olsun. Kayseri'den Ali ablacım, ben senden İzzet Yıldızhan'dan Denalım parçasını rica ediyorum. Sana ve tüm Oğuz FM dinleyenlerine gelsin. Şimdiden teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Nihal, selamlar. Hayırlı sabahlar Nalan Hanım. Ben Kara Yakup'tan Nihal. Hüseyin Kağıt'tan Dünya parçasını rica ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Gülender ablama ve sizlere gelsin. Teşekkürler. Nihal'im hoş geldin. Kara Yakup'umuza da selamlar olsun. Sevecekse insan candan sevmeli. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla radyolarımızda.
2: Sigortacım Murat Yıkılmaz şoför halini sunar.

toprağa muhtaç. Tomurcuklanmak için rengini, tadını, kokusunu almak, açılıp topraktan çıkmak, filizlenmek için muhtaç. Ben de sana yanmam, kokumu, tadımı, rengimi almam, pişip aşk, aşk olmam için muhtacım. Nasıl ki damarlar kana, nasıl ki bedenler cana, o zaman ben de sana, sana muhtacım. Sana muhtacım. Sana muhtacım.

0: Oğuz FM reklam.
1: Kanka şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
2: Kızım hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
1: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
2: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
1: Kızım hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
2: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmış. Almadan hemen randevu kapmak şart.
1: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
3: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik İşbirliği'yle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 36 92.
4: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
0: Petrol Ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de Euro Dizel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçüler Kooperatifi, Ticari Taksiler, Kamyoncular Kooperatifi ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, oto lastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlıyan Yolu 3. kilometre Sarıkaya.
5: Boğazlıyan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlıyan Şubesi'yle hizmetinizde. Yarım asra aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlıyan Şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri, Yücel Beyaz Eşya, Boş Boğazlıyan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası. Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlıyan Şubesi.
4: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni Yağ Değişim Merkezimiz, Oto Tamir ve 7/24 Yol Yardım Çekici Hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 35 27. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır 0544 740 63 37. Ata Sanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim.
8: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
9: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

Sigortacım Murat Yılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğim ustumuzuyla. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. İyi günler Kayseri'den Hasan ben. Akdağ Mahallesi'nde bulunan Hasan Söylemez kardeşime, Erdoğan Bozkurt'a, Emrah Poyraz, aman aman Hatice'yi armağan ediyorum. Emrah Poyraz mı? O da mı söyledi? Özgür Alter, iyi günler. Özgür Alter de mi söyledi? Anlamadım ki. İki tane mi istek istiyorsunuz? Aman aman Hatice, Emrah Poyraz, aman aman. Neyse burayı silelim, biz aman aman Hatice'yi bildiğimiz yerden çalalım, dinleyelim. Hüseyin Aydın aramıza, selam, iyi yayınlar Nalan abla. Teşekkür ederim Hüseyin Aydın, hoş geldin sizden. Şebnem Kısa Parmak'tan bir parça istiyorum, hemen alıyorum listeye. Size ve sevdiklerimize gelsin demiş, peki hemen alalım. Bu arada yazdıklarınızı bir gönderirken kontrol edin arkadaşlar ya. Okuyun bir daha yollayın. Göndermeden önce bir okuyun. Isparta Senirkent'ten günaydın. Uğur Heybeli sıradaki eserimiz Akdağlılara ve rahmetli kaynanam Güler Tekin'in köyü Oluközü köylülere armağan olsun Nalan Hanım diyor. Emrah Tezcan var sırada. Ana böyle kader mi olur? Buyurunuz.

0: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik'ten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.

0: Aman aman Hatice. Arkan arık yorumuyla mekanlarımıza konuk ettik sevgili dostlar. Devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. 11.40 Türkiye'nin saatleri. Sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. 26 yıllık tecrübemiz ve tecrübeli ekibimizle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajantelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sunuyoruz. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı, satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekleriz. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'dayız. 0543-772-1026 iletişim hattımız.
1: Yıllar geçti, unutmadım. Unutmadım, aklımda. Yaşananlar bir tarafa, o gözlerin saklanmış.

yıllar var ki yüreğimde. Gittiğin gün kanıyor. O gözlerin hasreti ta şuramda yanıyor.

0: kuru dalları bastıkça kırılan Eylül, üzüm karası bir hasrete soyunup dökülmüşken, kurşunlara dizilirken susuz denizler, kapattım penceresini ömrümün, çektim perdesini, hazırım, yak beni.
1: Karısı gözü.

Üzüm karası gözlerin sevgili Şebnem Kısaparmak yorumu mekanlarımıza konuk oldu sevgili dostlar. Tahir Uçar isteğimiz var. Merhaba ablacım, iyi yayınlar. Sorgun Salur köyünden ben Adem Koçyiğit. Tahir Uçar'dan Vay Kader parçasını istiyorum. Babam Hasan Koçyiğit, amcam Okan Koçyiğit ve kardeşim Burak Koçyiğit'e gelsin. İyi yayınlar dilerim demiş. Adem hoş geldin. Ayşegül Fransalı, yoldayız şu an diyor Fransa'dan. Hayırlı günler, yola çıktık. Akdağ Madeni'ne doğru geliyoruz. Tüm gurbetçilere selamlar. Gurbetçiler için sıradaki parçayı istiyorum. Oğlum Ali Efe'ye de özellikle selamlarınızı söylerseniz demiş. Ali Efe, hadi gözün aydın, memlekete geliyorsun. Bu en güzel haberlerden biriydi. Tatil başlasın.

kalbimin kırılaydı da vay gader, vay gader. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Çekerekten Erdem aramızda. Sizden Veysel Bektaş kaderime derdimi bildiremedim şarkısını. Araç komutanımız Sayın Bonater Harun Reis'i istiyorum. İyi yayınlar dilerim. Çekerekli Erdem demiş. Günlükte bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sevgili dostlar, artık yavaş yavaş dinleyen dinleten, programımıza dahil olan, eşlik eden, katılan, katılamayan, uzak yakın, kulak misafirliği eden, evlerine, iş yerlerine, araçlarına, gönüllerine bizleri konuk eden tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
2: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Akdağ Madeninin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
5: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
6: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
7: Reklamları dinlediniz. Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850-3302. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Başkent Road Balans ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0540

0544-723-7337 0544-723-7337 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası Karşısı Akdağ Madeni Süzgeli İnşaat Limited Şirketi Hayallerinizi inşa eder.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

Arzumu sor da öyle git. Arının çiçekte göz hakkı vardır. Bir buse içindik, dur da öyle git. Madem gidiyorsun bura son durak, ne adres, ne mektup, ne resim bırak. Kendinden bir parça bir cisim bırak. Saçından birkaç tel ver de öyle git. Ardından bir damla yaş dökeceksen, adım andıkça ah çekeceksen. Kabrime bir gonca gül dikeceksen, ne olur yaşatma, vur da öyle git. Hem yıllarca oyna gönül sahnemde, hem perdeyi kapat en mutlu demde. Sitem otlarıyla hedef sinemde, açtığın yarayı sar da öyle git. Pişmanlık duyar da dönersen geri, gel de gör, gel de gör aşkından kalan eseri. Seyret ateşinin düştüğü yeri, hasretin zulmünü.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
3: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine, hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar Teslim İnşaat, Plan Proje,
1: 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Cansever'ler Mühendislik ve Müteahhitlik, İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim: 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Cansever'ler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Aydıncık'ta yaşayan 55 yaşındaki adam 7 yaşındaki torununun uçak isteğini kırmayarak maket yapımına başladı ve zamanla ustalaşarak ürettiği maketlerle ilgi odağı haline geldi. Bozok Spor Kulübü olağan genel kurulunda yeni yönetim oluşturamayınca kulübü kayyuma devrettiler. Toplantıda 2025-2026 sezonuna ait mali tablo üyelerle paylaşıldı ve kulübün geleceği değerlendirildi. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, SMA ve DMD hastası çocuklar yararına düzenlenen destek konserinde sahne alarak tedavi gören çocuklara destek verdi ve farkındalık oluşturdu. Rus ordusu NATO zirvesi öncesi Kiev'e balistik füze saldırısı düzenleyerek yıkıma yol açtı. Belediye Başkanı Kliçko, kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ve sivillerin sığınaklara yönlendirildiğini açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, askeri kışladan dönüştürülen Tunceli Müzesi'nin 2026 DASA ödülüne aday gösterildiğini açıkladı. Müze, eğitim, öğrenme ve ziyaretçi deneyimiyle Türkiye'yi uluslararası platformda temsil edecek.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 83 kuruştan, gram altınsa 6281 lira 74 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışında Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Erling Haaland 7'şer golle zirvede bulunuyor. Beşiktaş Salih Özcan'la 3 yıllık anlaşma sağladı. Milli futbolcu Perşembe İstanbul'a gelerek transferi tamamlayacak.
1: Hava durumu.
2: Yozgat bugün parçalı bulutlu ve en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Sorgun bugün parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 derece. Sarıkaya bugün parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 18 derece. Akdağ Madeni bugün parçalı bulutlu. En yüksek sıcaklık 18 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğalgazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Yozgat Kadışehir'inde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehir'inde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saçmetal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
0: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. uzman oto tamir bakım servisi ve yol yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045 Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: 실천란 예.
1: 아픈단 geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: ilçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asla yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302.
1: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: kalitesi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72. www.çetinlertarım.com.
1: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal, geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Mülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroomumuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
6: Akdağ Oğuz FM'de.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede kal.
3: Akta Oğuz Efendi.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, Sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, İlçe Emniyet Karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82, Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
7: Ben seni İzmircesine sevdim, Egecesine, öylesine masmavi. Ben sana en güzel yıllarımı verdim, Efeler gibi.

0: hiçbir radyoda duymadığın türküler. Bozlaklar birazdan senin için burada. Oğuz Efendi.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. Fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayacak. Hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
7: Akdağ Oğuz Efem.

0: Süzgen inşaat malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Mardin. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Yozgat'ın sesi Oğuz
1: efendim. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz, 0542 342 0445. Sedat Deniz, 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
3: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi Karşısı, Akdağ'da. Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan 6 Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
4: Reklamları dinlediniz.

0: var.
1: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
2: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
3: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
2: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
2: Akdağ Madeni'nde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
3: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Anlar Sokak'ta.
2: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 66 06. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Akdağ Madeninin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeninde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94, 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği,

0: Danışmanlığı, adres Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Aydıncık'ta yaşayan 55 yaşındaki adam 7 yaşındaki torununun uçak isteğini geri çevirmeyerek maket yapımına başladı ve zamanla bu alanda usta oldu. Ürettiği maketler büyük ilgi gördü. Bozok Spor Kulübü olağan genel kurulunda yeni yönetim oluşturamayınca kulübü kayyuma devrettiler. Toplantıda 2025-2026 sezonuna ait mali tablo üyelerle paylaşıldı ve kulübün geleceği masaya yatırıldı. Yozgat İl Genel Meclisi Temmuz ayı son birleşimi Başkan Adnan Ünal yönetiminde yapıldı. Gençlik, Spor ve Turizm Komisyonu Başkanı Fatih Çıtak spor tesisleri için hazırladığı raporu meclise sundu. Ankara, NATO zirvesi için kapatılan yollar ve yasaklarla felç olurken ABD Başkanı Donald Trump'ın zırhlı aracı dev askeri nakliye uçaklarıyla getirildi. Şehirde protestolar bastırıldı, medya engellendi, hayvanlar toplandı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi doktoru Fatih A, ABD borsasında yüksek kazanç vaadiyle ünlü cerrahlar dahil sağlık çalışanlarını 225 milyon lira dolandırdı. Fatih A yurt dışına kaçtı, eşi gözaltına alındı, arama sürüyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 83 kuruştan, gram altınsa 6.284 lira 95 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Beşiktaş bonservisi elinde olan Salih Özcan'la 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Senelik 2 milyon euro ödeyecek. Davinson Sanchez Kolombiya formasıyla Dünya Kupası'nda dikkat çekiyor. Galatasaray 30 milyon euro bonservis istiyor.
1: Hava durumu.
2: Yozgat bugün parçalı bulutlu ve en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Sorgun bugün parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 derece. Sarıkaya bugün parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 20 derece. Akdağ Madeni bugün parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 20 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: inan bana.
1: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
2: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

Nerede öyle dünya ekmek evden su gölden geçince. Altına araba, üstüne ev. Sen çalış, ben yatarım. Altına araba, üstüne ev. Ne ala muhala lüküs hayat. Lüküs hayat. Böyle bir şarkımız da var. Yan geldi keyfine bak. Efendim selamlar, sevgiler, merhabalar. Bugün 6 Temmuz 2026 günlerden pazarın ertesi. 18.04 Türkiye'nin saatleri, bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz efendim burası. Akkayalar Mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Programımızın 1,5 saatlik zaman diliminde eşlik edecek bizlere. Bambi Uyku Merkezi mağazamız, Beyaz Eşya ve Halı Dünyası mağazamız ve mobilya mağazamızla hizmetinizdeyiz. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 tok otomobilden birini kazanma şansı. Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. 0544-208-32-33'ten ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı. Sarıkaya'dayız. Bak buradan bulabiliriz galiba. Şansın varsa tok senin. 41 tane var. Biri senin. Başlıyoruz. Hoş geldiniz.

0: Oğuz Efem reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deutz traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deutz far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
3: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
4: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
3: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
4: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
3: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
4: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayın. Almadan hemen randevu kapmak şart.
3: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
5: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
1: Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halıdan dev kampanya. Yeni ev kuracaklara, evini yenileyeceklere müjde. Mobilyadan beyaz eşyaya, halıdan ev şıklığına kadar aradığınız her şey uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Şimdi alışveriş zamanı. Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halı, kalitenin ve avantajlı alışverişin adresi. Menez yolu üzeri No 13 Sarıkaya, Kerim Karacabey. 0554 352 0110 0554 352 0110.
6: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı içi Hastane yolu üzeri, Yücel Beyaz Eşya, Boş Boğazlayan şubesi. güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası. Yücel Beyaz Eşya ve Boşboğazlayan Şubesi.
0: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
9: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: Hatıralar hasret benim, ömrüm senin, senin olsun. Dertler benim, çile benim, hayat senin, senin olsun. Evet, bir yandan mesajlarımız ulaşıyor. Sedat Sorgun'dan aramızda. İyi yayınlar efendim Kayseri'den. Derya ben demiş. Derya bizlerle. Dünyada bulunan eşim Cumali Ihlamur için Mesut Çelebi'den Yazık Oldu şarkısını istiyorum. Seni çok seviyorum. Canım eşim, ömrüm, umudunu kaybetme mesajıyla armağan etmiş bu şarkıyı eşine. İyi yayınlar. Ben Bahar Taşkın. Dünyadaki Bekir Taşkın için penceresiz kaldım anne istiyorum. Abim, abicim seni çok seviyorum. Halil abime birbirinize emanet ediyorum. İyi ki varsınız. Her şey güzel olacak. Nalan Hanım şarkı çalarsanız mutlu olurum demiş. Bende yok maalesef. Necdet Sarıkaya'dan aramızda. Selam Nalan Hanım. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Sizin istek parçam olacak. Ferdi Tayfur'dan Yaralıyım, Dertliyim çalarsanız sevinirim. Tüm sevdiklerime ve Oğuz FM dinleyenlerin armağan olsun bu parça der. Alıyorum listeye. Hoş geldiniz. Manisa'dan hayırlı akşamlar dilekleriyle Seher aramızda. Ömür yoldaşım, canım Durmuş Duyar için. Neşet Ertaş'tan Ben Bilmem Onu Beşi parçasını çalarsanız mutlu olurum der. Alıyorum listeyi onda. Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Bir yandan mesajlar ulaşsın. 0530 034 66 66 iletişim hattımız.
1: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek-ı, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok

0: Ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın toptan ve perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2-25-80 Ümit Çakır 0537-679-74-96
1: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ın sınarı.

Yazık oldu ömrüme, yazık oldu gençliğime. Evet, 18.39 Türkiye'nin saatleri. Akkayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumazı'yla. Bambi mağazamızdan her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 tokdan birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı var. Akkayalar Mobilya olarak yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Efendim, mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitlerimiz, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler ve birçok ürününle tüm ihtiyaçlarınız için Akkayalar Mobilya'ya uğramadan geçmeyin. Bambi Uyku Merkezi Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısında. Beyaz Eşya ve Halı Dünyası Nevzat Şener Bulvarı Bambi karşısında hizmetinizde. Gurbetteki vatandaşlarımızı da unutmadık. Bizden beğenip alacağınız ürünleri itinayla paketleyip Avrupa'nın her yerine kapınıza kadar teslim ediyor Akkayalar Mobilya. Merhabalar, iyi yayınlar. Dünyada bulunan kardeşim Oğuzhan Şahin ve sevgili arkadaşları Halil Güç, Atakan Poyraz'a gelsin. Derya Bedavacı'dan Deme parçasını istiyoruz demişler. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ankara'dan Zeliha. Akdağ Madeni'nde bulunan kalbim İlhan Aydın'a, Müslüm Gürses'ten bir mana var sözlerinde parçasını rica ediyorum der. Alıyorum listeye Derya Bedavacı'nın peşine. İki parça yayınlayabilmem mümkün değil gibi görünüyor şimdilik. Aytaç abi burada, içime doğmuştu sanki, istemiş Ferdi Tayfur'dan Ne Kadar Şanslı Bir Gün Sizin için. Çünkü bir Ferdi Tayfur şarkısının tam sırası. Yaralıyım, dertliyim dinleyeceğiz, peşine bunu yapabiliriz. Selamlar Nale Hanım, kolay gelsin. Ferdi Baba'dan içime doğmuştu sanki çalar mısınız? Aileme, size, lise arkadaşlarıma ve dinleyen herkese gelsin, teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin Nale abi. Dünyanda olan Adem Aydemir, Batuhan Aydemir, Hüseyin Aktepe, Salman Tumuklu, Ömer Çelik için Hani Benim Gençliğim Annem parçasını istiyorum der. Polis Erkan Çayıralan'dan bizlerle Elhamdülillah Erkan abi. Sorgun Rüzgar'dan Kimse Bilmez. Ne Yaşadığımı Çalar Mısın? Parça Oğuz FM dinleyenlerine Oğuzhan Bey'e sevgi ve saygılarımı sunarım. Çayıralan'dan Polis Erkan. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Hemen Oğuz Medya demiş. Hemen ekleyelim onu da. Şöyle. Yapay zeka galiba abi. Kimse Bilmez. Bozlak yapmışlar. Bozlağı da yapay zeka ile yaptırdılar ya. Battal Altın'dan Seksek Ali'ye, Rıdvan Polat'a, Atakan Poyraz'a, Çetin Taşdemir'e, Fuat Külahçı, İsmail Özdamar'a, Metin Işık'tan Tek Gerçeğimsin, Almancı Tekin'e de gelsin demiş dinleyicimiz. Hemen alıyorum listeye. Hoş geldiniz. Çok mu konuştum sanki? Yaralıyım, dertliyim, doğuştan kederliyim. Öyle başımı döndürdün ki bu alemin neresindeyim?

dertli, doğuştan kederliyim. Öyle başımı döndürdüm ki bu alemin neresindeyim? Bu dünyanın neresindeyim?

0: Jouzga ten sisi pohuze zemes.
1: Ferdiciler. Sorgunda değme notu yıkama. Hala ben buradayım. Sen geldin bak demiş. Hoş gördüm. İyi ki geldim. Siz de iyi ki buradasınız. Ferdi Tayfur'dan sevgiler çiçek gibi soldurmayalım. Rica etsem olur mu? Emriniz olur. İçime doğmuştu sanki.

0: Yeni fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz, 0542 342 0445. Sedat Deniz, 0543 764 82 82.
0: Türkiye'nin en büyük market zinciri A101, Yozgat Akdağ Madeni'nde Aysavi Mahallesi 4. Sokak No 2'de yenilenen şubesiyle 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 3 gün boyunca 1000 TL ve üzeri alışverişlerinizde 200 TL hediye çeki ve birçok indirimlerimizle Aysavi Mahallesi 4. Sokak No 2 Akdağ Madeni'ndeki yenilenen mağazamıza sizleri de bekleriz. Başkent Road Balans ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8 A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 21 06.
0: Cadde Kokoreç, Akdağ Gökçeşme Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.

Ayten Kayalar Mobilya katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz Tumuzu'yla bir yandan mesajlarımız ulaşıyor. İyi yayınlar Nalan Hanım, Ferdi Tayfur'dan. Evde Yoktun parçasını istiyorum. Çok değerli dostlarıma ve sorgunlu hemşehrilerimize armağan olsun bu parça der. Kurtuluş Seyfim. İstanbul'dan Aytaç aramızda. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Nevşehir Avanos'tan Aytaç, sizi severek dinliyorum. Ricam var diyor. Veysel Uluağaç'tan Usandım Ahbap parçasını size, tüm Nevşehirlilere ve tüm dinleyenlere armağan ediyorum. İyi yayınlar, iyi akşamlar. İyi akşamlarınız olsun. Hoş geldiniz. Derya Bedavacı deme yayını.

mana var sözlerinde. Sevgili Müslüm Baba'nın en güzel yorumlarından biriydi. Allah gani gani rahmet eylesin. Etak Kayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliği Müslüm Hızlı'yla. Bambu Uyku Merkezi mağazamız, Beyaz Eşya ve Halı Dünyası mağazamız ve mobilya mağazamızla hizmetinizdeyiz. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 Tonk otomobilden birini kazanma şansı. Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor sevgili dostlar. Selam Nalan Hanım, intizardan her yari koynunu alamazsın ki parçasını çalabilir misiniz? Aytaç abiye gelsin. Gökhan Malkoç iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Cemal Ercan aramızda. İyi akşamlar Nalan Hanım. Sizden Gönül Akkor'dan Dost Bildiklerim adlı parçayı rica ediyorum. Tüm dinleyenlere gelsin. Selamlar. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. İyi yayınlar. Dünyada bulunan İsmail Eker için Hava Öğüt'ten Zarardayım, Ziyandayım parçasını rica ediyoruz demişler. Hemen alalım isteği. Gizem hoş geldin. Ankara'dan Yaşar Kaptan, oğlum Cevdet için Sibel Can'dan herhangi bir parça rica ediyorum. Sibel Can'dan parça, bakalım ben aldım listeyi. Sırada ne var? Polis Erkan abi, öyle miydi? Kimse bilmez ne yaşadım radyolarımızda.

0: Oğuz FM reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim İşim Muhammed Çınar 0541 853 6640 0541 853 6640. Çiçekler açsın, böcekler ölsün,
1: kırlarda sevgililer ellerle. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşaroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakli işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlı kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşaroğlu'nda. Coşaroğlu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve oğulları. Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595, 0544 772 1595.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
3: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi. Her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı, ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform vincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi. Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan. 0544 772 3004, 0544 772 3004.
2: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızım Oto, Atasanayi Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 4433, 0538 311 4433. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
4: Güveninizle var olan
2: dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.

El tanımasa da sen tanır mısın? Sorsalar sana kimdir bu diye, bakıp yaptığından utanır mısın? Sorsalar sana kimdir?

yaptıkların yetmezmiş gibi. Gidip başkasına yar olan sensin. Sanki yaptıkların yetmezmiş gibi. Gidip başkasına yar olan sensin.

0: Unuturdum belki seni, senin gibi kalpsiz olsam. Senin gibi. Sedat abi geç kaldın ya, aslında Sedat abi 18.01'de gönderdi isteğini, silmiş ancak müsait olabildi. İyi akşamlar demiş Esengül'den, Zalim parçasını istiyorum, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Sevgiler çiçek gibi soldurmayalım. Umudu boşluklarla doldurmayalım. Hayat kısa, dünyanın çilesi bitmez.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Atak.
2: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ın sunu.

0: neyse.
1: Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim ki. Sen benim bu sevgimi bilemedin mi? Devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzlu'yla. Taksici Şenol Çekerek'ten aramızda. Ben Yozgat Çekerek'ten diyor. Bu parça Osman Pusmaz'a gelsin. Bir de size hayırlı akşamlar diyor. Burhan Ertaş Seher Vakti. Aslanım Eller alıyorum listeye. Hoş geldiniz. Hulusi Çandır'dan aramızda. Selamünaleyküm Dayan abla. Ayca Öner'den Ben O Kara Kıza Yar Olamadım parçasını çalarsan sevinirim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Eyvallah. Hoş geldiniz. Bir yandan mesajlar ulaşıyor. Hayırlı akşamlar. Ben Has Tekstil'den Hasan Timur. Sizden yorgan ustamız için Şevin'den Can Üstüne parçasını çalar mısınız? İyi yayınlar. Bakalım hemen. Mesajlarımız ulaşıyor. Aramıza yeni katılanlar da var. Hoş geldiniz.
2: Nedir benim zalimlerden çile çektim?
3: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
2: Yaşadığım hayattan usandım ah.

0: bu sanırım var.
1: Evet, Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız. Programımızın ikinci bölümünde metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en bol çeşitli, en uygun fiyatlı demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri. Kırdavat çeşitlerimize demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den sorun. Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da, Ata Sanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'da satış şubelerimiz var arkadaşlar. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında bir imalathanemiz var. Trapez sac üretiminden çatı sac üretimine, 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesimi, upkant kesim, büküm, metale dair tüm işlemleri de gerçekleştiriyor Eser Metal.

çoktan bir gülüm, sorular şaltimsin gülüm. Bütün şarkılar türküler adına, sabah akşam çalar söylerim. Her sabah adına alem duyar, telleri, mızrabı.

İyi akşamlar. Ben Ankara'dan Ayşenur. Oğlum Cevdet için Gökhan Doğanay'dan bir parça çalar mısınız rica ediyorum demiş. Kolay gelsin. Teşekkürler. Selamun aleyküm. Ankara'dan Bedirhan Kayseri. Bünyanda olan abilerim Emrah Yıldız, Yasin Yıldız, efendim Murat Yiber abilerime Azer Bülbül'den Bitti Mapus Bitti parçasını çalarsanız sevinirim diyor dinleyicimiz. Bir intizar var sırada şimdi. Hayırlı akşamlar. Evet, hayırlı yayınlar. Ben Kayseri'den Bahriye, dünyada olan kardeşim Serkan Beran ve arkadaşları Mustafa Karaşahin, Batuhan Ateşsiz, Fuat Balgıç, Mehmet Danacı, Cihan Yanaşır için intizardan Aşk Meleği parçasını çalarsanız seviniriz demiş dinleyicimiz. Alalım listeye. Bu intizar da size gelsin. İntizar severleri armağan etmiş olalım. Kayseri'den Elif Şeker, babam Yusuf Şeker'e ve amcalarım Tolga, Murat Tolga, Cengiz, Erhan, Volkan'a sıradaki parça gelsin.

0: bildiklerim.
1: Efendim, şoför ne alemi sunar?

0: Dost. Ormanlar yapı mimarlık ve mühendislikten çayır alanda ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası Yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
2: Eser Metal şoför Nalan'ı sunar.

0: Yine bir Ferdi Baba şarkısı Evde Yoktun mekanlarımıza konuk oldu. Yine güzel bir istek çalışmasıydı.
1: Eve geldiğimde yoktun, gittin gittin. Bekledim, bekledim, gelmedim.
0: Uygar Doğanay'dan Hasret parçasını çalarsanız çok mutlu olurum. Sevdiğim her şeyim Cevdet'ime gelsin demiş Gülde Hanım. Evet. Merhabalar, Yozgat Akdağ Madeni'nde olan Beytullah Arslan için Müslüm Gürses'ten Seni Yazdım, Armağan Olsun diyor. Seni çok seviyorum, daha uzun. Bunları mektupta falan yazın arkadaşlar. Muhala Hanım aramızda. İyi akşamlar Nalan'cığım, ben şu an Türkiye'deyim diyor. Hoş geldin Muhala'cığım. Senden isteğim Mustafa Yıldız Doğan'dan Türkiye'm parçası. Hemen yapalım yolda olanlara, radyomuzu dinleyenlere, memlekete varanlara, Türkiye topraklarına girmiş olanlara. Hepsine armağanımız olsun. Tüm sevdiklerime diyor ve gurbetten vatan hasreti çeken herkese armağan ediyorum. Seviliyorsun canısı demiş Muhallacığım. Hollanda'dan geldi. Türkiye'desin, memlekete geldin mi? Yozgat topraklarına geldi, yetiştin mi? Nerelerdesin? Yavaş yavaş, sakin sakin. İnsan hemen bağırmak istiyor ama dikkatli de olmak lazım. Merhabalar, iyi akşamlar. Ben Kadir Kızılkaya. Dünyada bulunan babam Bilal-i Habeş Kızılkaya'ya, arkadaşı Oğuzhan Şahin'e, Ömer Çelti'ye, Taner Olgun'dan Gelin Eyledim istiyorum. Çalar mısınız demiş. Alırım listeye. Hoş geldiniz. Eser Metal katkılarıyla buradayız. Metine dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz, bölgenin en bol çeşitli, en uygun fiyatlı demir toptancısı Eser Metal katkılarıyla az sonra...
2: Reklam.
0: Türkiye'nin en büyük market zinciri A101, Yozgat Akdağ Madeni'nde Aysavi Mahallesi 4. Sokak No 2'de yenilenen şubesiyle 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 3 gün boyunca 1000 TL ve üzeri alışverişlerinizde 200 TL hediye çeki ve birçok indirimlerimizle Aysavi Mahallesi 4. Sokak No 2 Akdağ Madeni'ndeki yenilenen mağazamıza sizleri de bekleriz.
3: Harca reklamları dinlediniz.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

Heybelerin nakışına ölürüm Türkiye'm. Mustafa Yıldız Doğan yorumuyla mekanlarımıza konuk ettik. Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tımızıyla. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşıyor. İyi akşamlar Nalan Hanım, sizi çok severek dinliyoruz. Sizden Ali Kınık'tan Olmadı parçasını rica ediyoruz. Çalar mısınız diyor. Kayseri Bünyan'da olan canım oğlum Azim Kaçmaz ve onun abisi Ali Özel, Halil Devrim'e, bir de Oğuz FM dinleyenlerine gelsin. Seni çok seviyorum canım oğlum mesajıyla armağan etmiş. Ben Mehmet, dünyada bulunan Can Yakışır ve Yakışır'a Kıvırcık Ali'den Gülüm parçasını armağan ediyorum der. Alıyorum listeye, hoş geldiniz. Evet, bir yandan isteklerimiz ulaşıyor. 0530-034-66-66 istek hattımız. İyi yayınlar. Turkcell baz istasyonlarında Mehmet Doğaner, hoş geldiniz. Yasin Bulut, istek şarkımız var diyor. Mehmet Doğaner, Doğaner ve Yasin Bulut, güllere de küstüm demiş. Tüm sevdiklerime gelsin. Sessizce dinliyoruz. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Size de kolaylıklar, hayırlı görevler olsun. İbrahim Erkal mıydı güllere küstüm? Ben böyle yazdım, o çıktı. Umarım doğru parçadır. Evet, hoş buldum canısı. Evet, şükür geldim, memleketteyim diyor muallacığım. Hoş geldin. Darısı yolda olanların başına. Evet. İyi yayınlar. İbrahim Tatlıses'ten Biz Ne Ayrılıklar Görmüş Adamız çalabilir misiniz? Canımdan çok sevdiğim eşim Ebru, çocuklarım Kaan, Yiğit ve kızım Ezgi'yi istiyorum. Sarıkayalı Harun ben demiş. Harun hoş geldin. Ev halkına da selamlar olsun, ailene. Merhabalar Nalan Hanım, ben Mithat, Hollanda Rotterdam'dan, nasılsınız demiş Şafak 8. Bir şey kalmamış, geliyorsunuz siz de bir hafta. İnşallah demiş Yozgat'ımıza, Türkiye'mize. Tufan Altaş'tan Pınar Başından Bulanır parçasını rica ediyoruz. Bu parçayı Çandır Kozan Köyü'ndeki aileme, oğlum Kadir Efe'ye, yeğenim Bünyamin Kılıca ve Oğuz Efem dinleyenlerine armağan ediyorum der. Hemen alıyorum listeye. Son hazırlıklarda tamamlanmak üzeredir herhalde artık, yavaş yavaş. Evde yoktun, çaldım ya. Aa, çalacak mısınız Nalan Hanım? Bekleyelim mi, gidelim mi diyor. Evde yoktun, çaldım. Ferdi Tayfur, evde yoktum, çaldım. Ya... Siz neredesiniz? Nereye yapışır? Nereye?

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
2: Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe Bayiliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok, numara 14 Sarıkaya, Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
1: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 3527. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır 0544 740 63 37. Atasanayi Sitesi Sarıkaya, Yozgat. Tekinoğlu İnşaat ve Hafriyat. İnşaatta sağlam temel, hafriyatta profesyonel çözüm. Kiralık kepçe ve 22 tonluk paletli makinelerimizle her türlü büyük ve küçük işlerinizde işinize uygun araçlarımızla verimli bir şekilde çalışıp zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tekinoğlu Hafriyat'la işleriniz hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı olarak ilerler. Baran Caddesi Kaplıca Taksi Durağı karşısı numara 27 Taksim 2 Sarıkaya'dayız. Tüm çevre ilçelere, köylere hizmet vermekteyiz. Hemen arayın, sahanıza güç gelsin. İletişim Kenan Tekin 0533 684 8101 Mikail Yazanel 0531 420 6932. herkes kampanya yapar ama en iyisini şok fiyatlarla Enha Home satar. Enha Home'da rattan bahçe takımı 20 bin lira. Üstelik UV ısı dayanıklı ve 2 yıl garantili. Salıncak çeşitleri 3500 liradan başlayan fiyatlarla. Balkon ve bahçe takımları 8500 liradan başlayan fiyatlarla. Mutfak masa takımı en uygun kampanyalı fiyatlarla. Oturma grubu set halinde 33 bin liradan başlayan fiyatlarla. Peşin fiyatına vade farksız 12 aya kadar taksit seçenekleriyle tüm ilçelerimize ve 81 ile teslimatta Enha Home'da. Enha Home, Sorgun'da İmam Hatip Caddesi Küreyapı sitesi karşısında hizmetinizde. İletişim Nurullah Karakuş 0554 564 52 44. Enha.home mobilya Instagram adresimizden bizi takip etmeyi unutmayın.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
5: Eser Metal şoför Nalan'ı sunar.

Cemrem isimli çalışması sevgili Sibel Can yorumuydu. Mekanlarımıza konuk ettik. Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Demir, saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri. Efendim hırdavat çeşitlerimizle. Demirle ilgili neye ihtiyacınız varsa toptan satışımız ve toptan fiyatına perakende satışlarımızla Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'dayız. 0501-066-7066 iletişim hattımız Sorgun için. Atasanayi Sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da Merkez Satış Şubemiz 0536-986-3944. Samet Cengiz yetkilimiz Sarıkaya'da Eski Sanayi Sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde. Efendim trapez saç üretimi 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getiriyor Eser Metal. Görelim kimler nerelerden bizlerle, dairemizde çok istek var. Özür dilerim demiş Kurtuluş Seyfi. Estağfurullah, demek ki dışarı çıkmıştım, özür dilerim çaldıysanız diyor. Biz dinledik, keyifli olsun, siz duymasanız da çok keyifli de bir çalışmaymış, dinledik. Selamünaleyküm, istek yapabilir miyim? Dünyada bulunan abim Fatih Vural için Neşet Ertaş'tan Yolcu çalarsanız sevinirim diyor dinleyicimiz. Tufan Altaş'ın peşine bırakıyorum. Ama bu saatten sonra artık yetişir mi bu kalan istekler, onlardan emin değilim arkadaşlar. Nerede kalmıştık biz? Burhan Ertaş. Seher vakti aslanım eller çekerekten taksici Şenol'un seçimi.

Evet, Eser Metal katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tomuzuyla metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatını perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısı Eser Metal. Sorgun'da Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı'nda 0501-066-7066'dan ulaşabilirsiniz. Sarıkaya'da 0536-986-3944. Şevin Can Üstüne. Mustafa Çayıralan'dan burada selamlar. Sevgili akşamlar Nane Hanım. Çayıralan'dan Mustafa Yiğit. Arkadaşlarla dinliyoruz diyor. Senden Ferdi Tayfur'dan bağ bozumu isteyebilir miyiz? Yetişmez ki. Dünyada bulunan amcam Emircan Kele'ye Aynur Polat'tan Cadde Sokak istiyoruz demişsiniz. Ama çok sık mesaj attığınız için sona kalmışsınız. Selamlar, hayırlı akşamlar Nale Hanım. Ben Çayıralan'dan Mustafa Yiğit. Arkadaşlarla seni dinliyoruz. Ferdi Tayfur bağ bozumu. Mustafa Yeniçeltik Sorgun'dan bizlerle programa dahil, dostlarımızdan hoş geldiniz. Merhabalar Nale Hanım, hayırlı çalışmalar diliyorum. Hayırlı akşamlar Yozgat Sorgun'dan. Mustafa Taşkan Sorgun Yeniçeltik şoförlerine kolay gelsin. Sizden Emrah Tezcan'dan Vay Kaderim Vay türküsünü rica ediyorum. Bu parçam Ercan abime, Samet abime ve Yeniçeltik şoförlerine gelsin. Formen Gazi'ye armağan ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Radyonun başında sizleri bekliyoruz demişler. Selamlar Nale Hanım. Mahsun Kırmızıgül'den Bu Sevda Bitmez çalar mısın? Bitmeyen sevdama gelsin diyor Gökhan Malkoç. İyi akşamlar. Aytekin Vural ve Fatih Vural için Neşet Ertaş'tan Neredesin Sen? Ankara Kalecik'ten Mustafa Özkan. Dostlarım Serkan Uludağlı, Mesut Şener için Neşet Ertaş'tan Yalan Dünya diyor. Dünyada bulunan Fatih abim ve sevdiceğim İsmail Eker'e Tahir Uçar'dan Kanlı Felek çalar mısınız demiş bir başka dinleyicimiz. Dünyada bulunan Ünal Öksüzoğulları'ndan Rıdvan Polat'a, Atakan Boyraz'a, Metin Işık, Ahmet Eşkin düeti Yetmedi mi Zalim parçasını istiyoruz. Çok mesaj attığınız için sona gidiyorsunuz. İyi akşamlar. Kayseri'den İsmail Özdamar, kıymetli abilerim Rıdvan Polat, Atakan Boyraz ve onların değerli Halil Güç arkadaşlarına Fatih Burdurlu'dan Yan Deli Gönül çalar mısınız demiş. Kayseri'den yazıyorum Nalan abla, kolay gelsin. Adem Aydemir, Fatih Aydemir, Hüseyin Aktepe, Batuhan Aydemir Otogar'da Cinayet Var çalar mısın? Manisa'dan hayırlı akşamlar Nalan Hanım. Kıymetli babam Durmuş Duyarak Gürbüz Sapmaz Sürmeli türküsünü armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar dilerim demişsiniz. Teşekkür ederiz. Daha var, daha okunmadım. Var. Sinan Sorgun'dan aramızda. Yok, o eski. Bunlar erken vakitte gelen. Çok erken saatlerde atmayın arkadaşlar. Kibariye'den Annem şarkısını arkadaşlarım Oğuzhan Şahin, Sezer Saatçı'ya armağan ediyorum. Yayınlarsanız sevinirim. İyi yayınlar dilerim demiş dinleyicimiz. Peki.

işte artık yavaş yavaş bugünlükte bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dostlar. Yayında yapımda emeği geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına, dinleyen dinleten dahil olan eşlik eden herkese sonsuz teşekkürler. Bunu saymayalım. Yarın sabah inşallah yeniden görüşelim. Son mesajlarımız var. İyi akşamlar Muharrem Aslan'dan Gönül. Çalar mısınız Çayıralan'dan Özgür ben demiş. Deli Özgür hoş geldiniz. İyi günler kolay gelsin. Ömer kök çıkaran Akdağ Madeninde bulunan Aslan kardeşim. Abdülkadir Kars'a Gökhan Doğanay'dan Bilsen parçasını çalarsanız mutlu olurum diyor dinleyicimiz. Bugün yetiştiremediklerimiz çok oldu. Oldukça yoğundu haftanın ilk günü. Yarın saatler 09 gösterdiğinde yeniden görüşebilmek, buluşabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
2: Türkiye'nin en büyük market zinciri A101 Yozgat Akdağ Madeninde Aysavi Mahallesi 4. Sokak No 2'de yenilenen şubesiyle 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 3 gün boyunca 1000 TL ve üzeri alışverişlerinizde 200 TL hediye çeki ve birçok indirimlerimizle Aysavi Mahallesi 4. Sokak No 2 Akdağ Madeninde'ki yenilenen mağazamıza sizleri de bekleriz.
1: Harca bitmez. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler, kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Aysavi Mahallesi 4. Sokak No. 2 Taksim 2 4 Yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17 bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
3: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045 Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
4: Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
5: Reklamları dinlediniz.
2: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.
6: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

çöp çölün yorgun elinde, o posta kutusu.

0: dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336 24 27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311 54 14, Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Tüzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: yar. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah, eyvallah, eyvallah.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: İnşaat Parla. Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: öldürmeyelim.
1: Seni mutlu edebilmek için göz bebeğim gibi sevdim. Senden bugüne kadar hiçbir şey istemedim. Ama ilk defa bir şey

0: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Türkiye'nin en büyük market zinciri A101, Yozgat Akdağ Madeni'nde Aysavi Mahallesi 4. Sokak No 2'de yenilenen şubesiyle 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 3 gün boyunca 1000 TL ve üzeri alışverişlerinizde 200 TL hediye çeki ve birçok indirimlerimizle Aysavi Mahallesi 4. Sokak No 2 Akdağ Madeni'ndeki yenilenen mağazamıza sizleri de bekleriz.
2: Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimiz çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
1: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94, 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal, geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Aydıncık'ta yaşayan 55 yaşındaki adam 7 yaşındaki torununun uçak isteğini geri çevirmeyerek maket yapımına başladı ve zamanla bu alanda usta oldu. Ürettiği maketler büyük ilgi gördü. Bozok Spor Kulübü olağan genel kurulunda yeni yönetim oluşturamayınca kulübü kayyuma devrettiler. Toplantıda 2025-2026 sezonuna ait mali tablo üyelerle paylaşıldı ve kulübün geleceği masaya yatırıldı. Yozgat İl Genel Meclisi Temmuz ayı son birleşimi Başkan Adnan Ünal yönetiminde yapıldı. Gençlik, Spor ve Turizm Komisyonu Başkanı Fatih Çıtak spor tesisleri için hazırladığı raporu meclise sundu. Ankara, NATO zirvesi için kapatılan yollar ve yasaklarla felç olurken ABD Başkanı Donald Trump'ın zırhlı aracı dev askeri nakliye uçaklarıyla getirildi. Şehirde protestolar bastırıldı, medya engellendi, hayvanlar toplandı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Doktoru Fatih A, ABD borsasında yüksek kazanç vaadiyle ünlü cerrahlar dahil sağlık çalışanlarını 225 milyon lira dolandırdı. Fatih A, yurt dışına kaçtı, eşi gözaltına alındı, arama sürüyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 83 kuruştan, gram altınsa 6.284 lira 95 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Beşiktaş bonservisi elinde olan Salih Özcan'la 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Senelik 2 milyon euro ödeyecek. Davinson Sanchez Kolombiya formasıyla Dünya Kupası'nda dikkat çekiyor. Galatasaray 30 milyon euro bonservis istiyor.
1: Hava durumu.
2: Yozgat bugün parçalı bulutlu ve en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Sorgun bugün parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 derece. Sarıkaya bugün parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 20 derece. Akdağ Madeni bugün parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 20 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğalgazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
3: Oğuz FM.

Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu 3 hele

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plat tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Sözgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

Çekil git artık düşlerimden. Bıkıp usanmadın mı benden artık? Gözlerimden, yüreğimden, içimden ve var olan her şeyimden. Git artık. Dokunma, kirletirsin beyazları. Konuşma, tüketirsin satırları. Mehtabı bırak, doğan ayrılık. Çekil git, şafak gelen aralık. Kanıyorum zaten, uzak dur benden. Sebebin olurum, yakanın olurum. Çekil git yolumdan, ölümün olurum. Ve git artık, ne olursun git benden. Konuşma, nefesini al benliğimden. Ben soluğunu kesmeden, sus demeden, sus ne olur söylemeden. Git bir daha Allah aşkına, hiç dönmeden. Yıkıl git artık hayallerinden. Kumdan evlerin yıkıldı artık. Taşlarımdan, oyuncaklarımdan, beynimden ve yaşayan her şeyimden. Git artık. Uzanma, karaya çalarsın günlerimi. Söylenme, devrik tümcelerim olursun. Ne öznesini, ne yüklemini kurtarabilirsin. Çekil git, bırak bütün düşüncelerimi. Yaralıyım zaten, şöyle dur gönlümde. Derdin olurum, korun olurum. Çekil git, ağrın değil, külün olurum. Ey git artık, ne olursun git, git gözlerimden. Kal yerinde öylece, ses etme. Mevsimlerle solsun senelerce. Mümkünse çıkmasın o iki hece. Öldü de bitsin bu işkence. Ya da bir sonbahardı, sarardı de. Düşen her bir yaprakta uzaklaştı de. De ki gövdeden dal kırıldı, kopan candı, yıkıldı de. De ki öldü, öldü de. Yaşamaz de, olsun de. De ki bitti, bitti. Kar yağdı, yağmur da aktı. Sonra toprağa karıştı. Kurudu de, soldu de. Ne bileyim işte, kısaca öldü de. Ve çekil git artık. Gölge et. Alın yazısı gibi görme. Değilim bir şeyin, olmadım hiçbir şeyin. Çekil git artık, ne olur çekil git. Kötü söyletme. Yaşamaz da, olsun da. De ki bitti, bitti de. Kar da yağdı, yağmur da aktı. Kurudu da. Sonra toprağa karıştı, soldu da. Ne bileyim işte, kısaca

Süzgen inşaat malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe Umre

0: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 04 45. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Türkiye'nin en büyük market zinciri A101 Yozgat Akdağ Madeninde Aysavi Mahallesi 4. Sokak No 2'de yenilenen şubesiyle 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 3 gün boyunca 1000 TL ve üzeri alışverişlerinizde 200 TL hediye çeki ve birçok indirimlerimizle Aysavi Mahallesi 4. Sokak No 2 Akdağ Madenindeki yenilenen mağazamıza sizleri de bekleriz.
2: Harca bitmez. Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

en güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM.

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153
1: Reklamları dinlediniz.
2: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Tüzgen İnşaat Limited şirketi sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.
2: O gözlerinden akan yaşları ben çoktan döktüm dostum. Taparcasına sevdim, onsuz yaşamayı düşünemedim. Şimdi söyle
1: Oğuz FM
2: sen ne?

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.
2: Bir de bakmışsın ki ben gelmişim. Böyle dilim susar da elim dokunmaz olursa eğer, bil ki varmışım yani. Yüreğim sakınır, gözüm seyirir. Olur da susmuşsam yani. Giyindiğin çiçeklerin ardı da teninse ve en karasındaysa gün, bil ki kavuşmuşum yani. O mağrur gözlerinden öperim, sarılırım. İki gözümün çiçeği, gözünü seveyim. İyi bak kendine. Hasretle selam ederim.
1: Oğuz FM Gece.

Belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasın asıl. Yüreğimdesin, derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli, ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara, senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği, nasıl diyeyim sana? Bir o kadar, o kadar işte, o kadar.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
3: En iyi şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Mülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-805-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede kal.
1: Akta o.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Ay göründü.
1: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.
0: Gece ile gündüz her gün yarışır. Hasret çeken elbet bir gün kavuşur. Yol ver, gurbet yol ver, sılama gider.

0: nedir bu ayrılıklar, neden? Ömür tükeniyor, çürüyor beden. Gelmiyor geri gurbete giden. Yol ver gurbet, yol ver sılama giden. Neler geldi geçti, ben bilemedim. Bir gün olsun şu dünyada gülmedim. Her olur olmaza derdim diyemedim. Yol ver gurbet, yol ver sılama giden. Çiko Hüseyin der ki, sızlanma boşa. Dünyada daha neler gelir şu garip başa. Yüzüm gülmüyor, gelemem coşa. Yol ver gurbet, yol ver sılama giden.
1: Baktım her yana el yabancı. İçime girdi bir buruk sancı. Sıla denilince akla gelir acı, acı. Ben sılaya, sıla bana hasret kaldı. Böyle yazılmış bizim yazımız. Gurbet elde çalmaz oldu sazımız. Kimselere geçmez oldu nazımız. Ben sılaya, sıla bana hasret kaldı. Özlem duydum ben elime, köyüme. Gurbet elin artık gelmem oyununa. İlkbaharda kuzlamış koyununa. Ben sılaya, sıla bana hasret kaldı. Bahar ile çağlar dereler, çaylar. Çiko Hüseyin'im özledikçe durmaz, durmaz ağlar. Köyüm beni her yerden bağlar. Ben sılaya, sıla bana hasret kaldı. Ben sılaya, sıla bana hasret kaldı. Yine güz geldi, el derer harmanı. Yoksulun yok yok, yok derde süre dermanı. Yazıldı bizlere zalim fermanı. Yine baharım,

Gerçek olmayan hayallere daldım. Varımı gönül diyarından aldım. Yeşiller içinde kurudum, kaldım. Yine baharım bitti. Döndüm kışa.

Çiko Hüseyin der yazılmış ferman. Doktor yok ki olsun derde derman. Haramın binasında olur mu harman? Yine baharım bitti. Döndü kuşam. Nerede kaldı benim gençlik yıllarım? Bilmem kime diyeyim. Sormaz hallerim. Uzadıkça uzar oldu yollarım.

0: arzu halim dostum gül cemaline. Ağlamayın dostlar, yol bu kadarmış. Deniz, Mahir, Ulaş, Erdal bedenimizde bırakmadılar dal. Gel sor bizi nicedir bu hal. Ağlamayın dostlar, yol bu kadarmış. Çiko Hüseyin'im yanıyor bağrım, tüm dostlaradır gönülden bu çağrım. Ateş aldı beni, yanıyor bağrım. Ağlamayın dostlar, yol bu kadarmış.
1: Bakmayın bana derindir yarası, gurbet elde bitmez sıla sancısı. İlaç vermeyin kesilmez acısı. Yol verin dağlar köyüme gideyim.

Bahar ile çayır çimen yürüdü, her tarafın lale sümbül bürüdü. Koç dağına yaylacılar yürüdü, yol verin dağlar, köyüme gideyim, İslam'a gideyim.

Sarı çiçek sardı dağı ovayı, boyun yurt ağırlar nice ağayı. Çekemem artık ben de bu yarayı, yol verin dağlar köyüme gideyim, sılama gideyim.

Bunlar bilmez derdime dermanı, İlacım oradadır derdim dermanı. Bahar yola düşer şaşar hayranı, Yol verin dağlar, köyüme gideyim, sılama gideyim.

0: Çık o Hüseyin'im der geldi zamanı. Arıcılar aldı geldi kovanı. Sarar Koç Dağı'nı bahar dumanı. Yol verin dağlar, köyüme gideyim, sılama gideyim.
1: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Sen tükenme ölürüm sevdiğim. Biz bilemedik sevdamızın kıymetini. Çözemedik kötülerin niyetini. Çekemediler bizi sevdiğim. Bu yüzden kopardılar gönlümüzde ayrılığın kıyametini. Dertler çakılı duruyor göğsümün ortasında. Yem ettiler bizi hasret sofrasında. Üstümüz çizilmiş kader sayfasında. Kime şikayet edeyim feleğin adaletini ya?

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

Bakmayın bana derindir yarası. Gurbet elde bitmez sıla sancısı. İlaç vermeyin kesilmez acısı. Yol verin dağlar köyüme gideyim. Sılama gideyim.

Bahar ile çayır çimen yürüdü, her tarafın lale sümbül bürüdü. Koç dağına yaylacılar yürüdü, yol verin dağlar, köyüme gideyim, sılama gideyim.

Sarı çiçek sardı dağı ovayı, boyun yurt ağırlar nice ağayı. Çekemem artık ben de bu yarayı, yol verin dağlar köyüme gideyim, sılama gideyim.

Doktorlar bilmez derdime dermanı, İlacım oradadır derdim dermanı. Bahar yola düşer şaşar hayranı, yol verin dağlar köyüme gideyim, ıslama gideyim.

Çiko Hüseyin'im der geldi zamanı. Arıcılar aldı geldi kovanı. Sarar Koç Dağı'nı bahar dumanı. Yol verin dağlar, köyüme gideyim, sılama gideyim.

0: Akdağ Oğuz Efem.
1: Anasız babasız gurbet ellerde, doğuştan yetim kaldık biz o köylerde.

Of ulan Ufkun Bet. Sana geldiğimizde bir değil bin bir umutlarımız vardı, hayallerimiz vardı. Anam vardı, babam vardı, bacım vardı, kardeşim vardı. Oysa sen acımadın, hepsini bir bir elimden aldın. Gözyaşından başka, dertten başka bana ne bıraktın ki gurbet? Çoban Ali'nin yazdı bu türküler gibi. Zaten hayat bize baştan gülmedi kardeş. Gülmedi kardeş.

0: seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.